0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: Bu dunyo o'tkinchi, bu dunyo bir ekan. Kimnidir baxt yo'qlar, kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zinam. Besh kunlik dunyoda, besh kun dunyoda.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: واحدة واحدة.
1: Jazirama yoz dafti.
2: Mavsum fasli.
1: Bahror.
2: Yozni maroqli o'tkazing.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aş, menge bitti ısık çay demlep ki gen.
1: Ana çaynek, anette gaz bar. İçkiskisi bar bir malol demlep ki oluyor uziz.
3: Vey, az aş, bugün nime bala çaptaman imlen durduyum mu? Ne oldu?
1: Hiç nasıl bulmadı.
3: Onda nime ona kıvasa? Açılıp saçılıp oturayım de, bu korunuşun de iştahammeyen boğuk koyasan mı? Cek hapesan torz ne, nime buldu?
1: Hiç nasıl dedim o?
3: İltimas, az aş, yüreğim sıkmayın torzun etken, nima bo'ldi o'zi? Kim xafa qildi?
1: To'g'risini aytaymi? Siz xafa qildingiz.
3: Voy-voy-voy. Men nima qilib xafa qilman seni?
1: Ana kecha to'yda yosh qizlarga qarab qilpon-qilpon qilib rosa o'ynadingiz-ku, shunga xafa bo'ldim.
3: Yo'q, jonim, sen noto'g'ri fikrga bormagan. Men ularga yomon niyatda qaraganim yo'q. Hali nima edi? Shunchaki san'at asari sifatida tomosha qildim.
1: Menga qarang, sizichi yagona tomosha qiladigan san'at asaringiz menman.
3: To'g'ri o'zi, sen meni yagona san'at asarimsan. Lekin bor, lekin ozoda sanichi algi nima deydi? Qaytadan ta'mirdan chiqarish kerak edi.
1: Nima?
3: Hazillashdim.

0: zulmünden göz seni aktarana kadar, kağız kalemi tapana kadar düşün.
1: Merkez Radyosu da.
2: İki dükkanı.
3: Ben Zuhal.
4: Asıl Zode.
2: İki dükkanı.
5: Voy asal, uyum digili irgitiyim insan deyiş vat.
3: Nima gene zo?
5: Voy agar bilsin adamge, voy adı, işten yaş geldiyiz mi? Voy nima op geldiyiz desem, bilesan ko orta oma voy sözünü cüdeyem kup işletama. Keyin adam manga karab durup, agar sen yine bir martta voy sözünü işletsin, sen irgi bir varaman dedile.
3: Keyin boşka itma gendirsen har kaldı.
5: Voy, yok e, ne berut adamı yonları gibi var oldu. Voy adı can, voy voy ey, voy voy, dip çıkıp gettim.
3: Bo'pti Nazo, menga pul berib tur.
5: Voy, o'rta, e'tiboring uchun hozir mani yonimda umuman pul yo'q-de.
3: A, uyda.
5: Voy, uydagilarni so'rayapsanmi? Voy, hammalisi yaxshi yurishibdi, rahmat. Hammalisi yaxshi.
3: Nima?

0: yaralaydi.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dil darmon.
5: E'tibor,
6: e'tibor.
5: Mehr,
6: mehr.
5: Quvonch va beg'ubor baxt. Biz bularni o'zbek zaminida erkin xonlarday ko'kka bo'y cho'zib kamol topayotgan har bir bolaga boricha tortiq etishimiz shart. Ular sog'lom va kuchli bo'lsa, bizning bayroq yanada balandlarda hilpiraydi. Bu zamindagi har bir go'dakning baxti va kelajagi uchun barchamiz mas'ulmiz.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Karagin oyalım ne gedir ki? Galatı bu attı şun. Bir nasıl buldu şekildi?
2: Hani? Hiç nasıl kıma gelin o?
4: Yo, karagin kundan günge korayıp kötü attı de. Şu doktor gibi süresen mi kendi böyle atıyordun?
2: Vay, vostaki. Onu aldı yakışlayıp yuvup koruyunca oyağı izi. Fayda bir kolar
4: mı? Oraya, ben ölemem desem. Sen kulemem desem. Hazır şuna hazırlı urunu mu? Sal havatırlanışam yok ha sende.
2: Vay, vostaki hazırlaştım. Hazırlaştım. Darro ko'ningizga olmay, namuncha bunaqasiz tavba qildim. Mana o'sha kuni ham boshingiz rosa og'riyotdi. Keyin bir pasda o'tib ketdi-ku. Hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketdingiz. Bu safar ham shunaqa bo'ladi-de.
4: U seni aqlinamchi, choching yo'qshab kalta ekan. Ertaga mabodo men o'lib ketadigan bo'lsam ham o'tib ketar deb turrasanmi?
2: Voy vostaka, qarang bunisini hech ham o'ylamabman.
4: Shunaqa de, mana.

0: Ey şun uke kalesen.
1: Ya assalamu aleyküm. Uke kales tuzumuz çerçeveyi üçüle iyi.
0: Aleyküm. Vay.
2: Ne bakıldı o kuzge? Çırali fener cöyle koştu.
0: Ey kurosan mahvolu. Kini işten koldu sol.
1: Kinim. Ha yeni uç değilim.
3: Ye.
1: Kinim. Onalarını kek etken dileyim.
0: Gel şunda değil. Ben amşıra kadı boyluğudum. Vay.
1: Ha.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ayya, ya.
3: Ye, azar, mihmanla var dediğin, kanı mihmanları?
1: Ketip kaldı.
3: Ya, vahmak çakır o dediğin, bir pesi ketip kalıştın.
1: Şu deseyiz, kel diyor, az gene oturup ketişti hemen.
3: Ayya, az aşk, nümadır sebep var, buran bir sebep bu sekeye.
1: Vostek ya, qanaqa sabab bo'lishi mumkin? Biz hammamiz o'tiruvdik. Bir payt ana kuchigimiz kelib qoldi oldimizga. Ket desam ketmadi. Keyin ana qozondagi cho'mich olib kallasiga bir urdim. Kuchi ketmasa mehmonlar ketib qolsa bo'ladimi?
3: Ha, ozoqlar chiqib qo'yib yana sababi yo'q deysan-a?
1: Voy, nima sabab bo'lishi mumkin?
3: Uff, ozoda, ozor. Qo'ygan qachon o'z senga aql kiradi?
1: Bo'pti, mayli, bo'ldi qiling. Vostaka, men sizga uni aytdimmi?
3: Nimani, yana nima yo'qmi qilyapsan?
1: Kechachi, anu qo'shnimiz Madinaxonni kasalxonaga olib ketishibdi.
3: Nima?
1: Qattiq zaharlanganimish.
3: Tilinchni olibdimi?
1: Nima?

kimga keragi bor yaralangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u g'am.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.